anzi alimenti, hier come si bakmayan lavimazir fonies kezi koşu serine pul.

bakmam başka. Lavin olası folyes kesiz. Koşur terine pul. Komar ne ki yes madan. Kokyan ki lavakum.